passa goi na osso dra passe. You know ye re bir man body, boy, want some passa.